0: Radyo Dördemen'deyiz. Exclusive.
1: Vincetips is Polups. İpove. Sıra şu edide erdi. Radyo